0: Çağrı Gülfaros.
1: Duyuyorum ben.
0: Çağrı Gülfaros.
2: Alabama 47 Charlie 1801 Silver Kia Optima.